Çapraz ona değdi sakın. Mi kormin denesedir, uç min tekrar çapar. İşlem buruldu zalva buluşma gel. Ucaltam ot nem tuttam solni. Çok gönyes lett a gitsemem. Ott te annyi hív után, oly könnyen el.